Ey ölüm terzileri, ev yıkıcılar, sürgün ustaları. Ey bir halkı dizlerinin üstünde görmekten gönenen sahte eşitlik. Ey korkuyu sevgi sanan aşağılık duygusu. Siyah ve beyaz dışında renk tanımayan alacakaranlık. İki yanında iki süngüyle şımarık cesaret. Konuşmak yerine bağıran özgürlük. Ey gülerken ısıran iyilik, aşağılayan özveri, cezasız suç. Ey dağları düzlükle ölçmeye kalkan sığlık. Çokluğuna güvenen yanlışlık. Bir suçu daha büyük bir suçla hafifleten tükeniş. Kendinden korkan öfke, kan ter uykulara yastık olan taş. Ey başkasının bahçesindeki gergedan. Bir halkın türküsünü odalarda boğacağını sanan sağırlık. Ey dağları evlerin üstüne yıkan cinnet. Ey narkisos, kan ve gözyaşı. Yalnız gövdesiyle var olan sevgisizlik. Kendi ışığıyla yanan pervane. En yüce değeri zulüm olan ahlak. Ordularıyla soluk alan haksızlık. Ey kardeşliğin süren kışı. Bir halkın onuruna yağan kar. Size barış deniliyor. Artık ölülerimizin ışıksız gözlerinden değil, güneşle yunmuş pencerelerden bakmak istiyoruz dünyaya. Ciğerlerimiz soldu, dağlardan kopalı. Evimiz gökyüzüydü sizden önce. Bahçelerimizi yeniden kurmak istiyoruz. Göçersek biz istediğimiz için göçelim. Öleceğimiz yeri biz seçelim. Siz nasıl kendinizle göneniyorsanız deniliyor, biz de kendimizle gönenelim. Bu rüzgar bizim türkülerimizi de taşısın. Sokaklarımızdan çekin soğuk gölgelerinizi. Avlularımızda asker görmekten bıktık artık. Bulutların sesini unutturdu uçaklarınız. Çocuklarımızın evlerdeki boşluğu mezar taşlarından büyük. Kadınlarımız külden yataklarda yatmaktan bembeyaz kesildi. Ölerek değil yaşayarak çoğalmak istiyoruz. Yoksulluğumuzu özlettiniz bize. Ömrümüz üzerine bizden başka herkes konuşuyor. Sizin kentlerinizin varoşları olmak istemiyoruz. Hapishanelerinizde bizim oğullarımız var ama onlar sizin boynunuzda asılı gerçekte. Hiçbir sevgi tutsaklıkta yeşermez. Eşitlik özgür ilişki ister. Türkülerimize nefreti karıştırmak istemiyoruz. Biz de kendimizi sevelim, gövdemize sahip çıkalım deniliyor. Bizi değil kendinizi yıkıyorsunuz. Görmüyor musunuz? Her gün biraz daha yoksullaşıyorsunuz. Size barış deniliyor. Bizim de kahramanlarımız var. Biz de geleceğe onurla bakmak istiyoruz. Örselersiniz ama gülü karanfile benzetemezsiniz. Bir halk deniliyor ancak başka bir halkla zenginlik ve güzellik kazanır. Kimse kimseyi kendine benzetecek kadar üstün değildir. Çok değil, bizim size duyduğumuz saygı kadar saygı istiyoruz. Ölüm korkusuyla yaşama sevincini unutan insan dünyaya nasıl iyilikler katabilir? Birine korku verenin korkusu daha büyüktür. Hiçbir yanlışlık susarak çözümlenmez. Sizin özgürlüğünüz bizim barışımızdan geçiyor. Tutsaklığınızı görmüyor musunuz? Ey ölüm terzileri, ev yıkıcılar, sürgün ustaları. Ey kardeşliğin süren kışı. Bir halkın onuruna yağan kar. Ey bahçemizdeki gergedan, ey narkisos, aşağılayan özveri. Eşitlik zayıflık değil, bilgeliktir. İyi olmaktan bu kadar korkmayın. Bir kez olsun sevgiyle bakmayı deneyin dünyaya. Hiçbir halk sonsuza dek efendi, hiçbir halk tutsak olarak yaşayamaz. Barış hepimizi onurlu ve özgür yapacak tek olanaktır. Çıkarın kulaklarınızdan körlüğün tıkaçlarını.

کرد و آماغ ناده و سرده کشته ناموسا و مصطفی

İki ayrı baharın dalıydılar. Biri ilk, diğeri sondu. Ve kan ter içinde bir yaz aralarında duruyordu. Bahara yenildiler. Şahrut taptazeydi, filizdi. Yüreği güneşi içecek denli kar yangınıydı. Her ucu ayrı bir yeşile sevdalı. Cemreler yaşamla arasında ana sütüydü. Toprak var gücüyle ayakta tutuyor, kendini ve doğurganlığını ona sunuyordu. Şahrut ise her dal yeşile bir tomurcukla karşılık veriyordu. İçtiği her damla güneşle çiçekleri çıtlıyordu. Sanırsın rengarenk gülümseyen yeryüzüydü. Seyduna ölüme, ölümüne yakındı. Çınardı. Şahrud'un giyindiğini

tek ve bütün bağları, ayrılıkları da olan mevsimin en uzak uçlarına tutunmalarıydı. Mevsim Haziran sonunda kendini yakınca koptular ve artık birbirlerinin kışında bile yoktular.

0: Korkaram yer geç gele, gözlerim yaşlı kalır.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
1: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle Kayalar İnşaat hayatınıza değer katar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres: Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

شنو عبيب دومي كام.

1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola.

0: Beyler'in meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla tatlı anlarınızı taçlandırın. Bubble Tea, Smoothie, Milkshake, Frozen ve Frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: تزیه اشکنه جویا خود یو ریپلنه واکری تریاکیه یه زافی وقتان سکه قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنه بیره تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمدیه شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 350 سوهیری
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
8: Saraylı künefe ve katmer.
9: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
8: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
9: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
8: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
9: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
8: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
9: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
8: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
9: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
8: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
9: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
8: Telefon 0501 011 02 02.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır. Televizyon.
12: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
13: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
14: Orman ya da eğlence başlıyor.
15: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
16: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
17: Lütfen onu bul çocuklar.
10: Sinevizyon.
18: Radyo Wave.

Hakan, Urbano, katuş bir cerebiye noto 3.5 deli de kanı bizana ven radyoyu vere. Yani cerebandı ne yani? İnternetine her sen radyoyu, yani sen telefonu hemen radyoyu tıkayıp platforma ven radyoyu tıkayıp download key. Ne ne, bilibi, frekans, ambition. Eğer arabette cemte yankı radyo cemte heye, noto 3.5 de berku inan ha. Yani tu ilhama ha, yani tu şansı ha. Berku neşke, dınavı cajan piroza, tedi neşke ben radyo işlere ve bu. Yani cerebandı ne, bir cerebine agahi bir deme. Eğer çaresel bu, ama keyif kaç bir bünç, merhaba bize kuhat. Godanca dengek mi heye, yani röportaj ek mi heye, gala gala ki şirine, gala gala gala gala, o gala gala ki şirine, kam, godarken lavin jimere, stranek edibeyce, çak قاسی شیرین یعنی یا ربی بلا دیاری به جبولا ججنا پیروزا بلا دیاری به جبول هر کسی کمه گهدار دکه گشتاری دلالی بنرخو قدر بلند کرم که هونجی گهدار بکن

0: Sigav.
1: Navi te çi e? Navi te çi e?
2: Lavin.
1: Navi te Lavin e? Lavin. Bija silav u gulav?
0: Silav u gulav.
1: Ka ez mene strenki bija, le Amedi.
0: Amedi sa kuda me ge Amedi, Amedi. Diga ma ve kuda ve vage sega Amedi.
1: Her bizi ister ha. Ne aşamu halep bi?
0: Sen mi halep diyar?
1: Diyarbakır, Diyarbakır.
0: Diyarbakır, Diyarbakır.
1: Kekimin ozabı.
0: Kekimin ozabı.
1: Her bizi ister ha. Ve gidin çıt zani. Ve gidin. Lavin.
0: Çay kabak daga. Çeve geme. Nam gitti.
1: Selam o gülav işte ha.

Lavin, Lavina Delar, Godar Enjev kesi kuvvet Godar kili Lavin bu. Lavin gala gala şirin. Hem diye ki rastı hep duhatın mı? Diye kurdiye gala gala ki şirin de akıbı. Gala gala ki nazlar bu. Lavin, eğer tu dengi mi godar ki tu her ucva dengi koyu şirin zalan jmere bişine. Her tıva sırana jmere bişine. Hunji godarin heja dengi zaruk ya kha. Abkas kurdiye ki şirin zalan. Heya unji dikarın jmere bişine de kuam liver. Peyami ve bıkhuinin. Goşları delali peyamek jmere hatiye şand. Nisan diye. Avali ki kusulav oraya sevit ki hem kutubaş bir sılav şubu hamuk khabat karim veng radyoyu. Ez sevdaş Medina Rangin ve şan xoş tüdübe ku kesme gudar ne ke belki herkes ve gudar ke lina xasın peyam abiden en kes ser arabi khane arabi khada ajun kes ser kari khane tüne ve gudar dikin yani işkere ma xabi gudar ne biş asli bu ne de xasım herkes gudar ne şu gushayi dalani me gudar ke khire ne ken jikha peyam abişin çimaj belki uyru cejne herkes pakajı dike ev kesi ku jodkar o karker gündi o range berji de khabitin yani khire ne ken telefonu bugüne deste xa benivizin le undikaren dengi xoyi şirin zalal jimere qayt beken o bişinin ali gudarin heja

berbeni Hozan, Hozan gel rotin dem için gotarken Yaru ezu ne de malim lo Şişkera dikeni Ez ne ale malim te kire dikeni yani Kerem kem gotarken rotin da Em uved gelin, gotarin heja

0: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.

0: Reklamlar. Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Saraylı künefe ve katmer.
2: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
1: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
2: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
1: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
2: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
1: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
2: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
1: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
2: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
1: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
2: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
1: Telefon: 0501 011 0202.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
3: Tizye eşkena cüya hudi yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çimbo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Huvirra meke, biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo 05 suhiri.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Can Üciğer Ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada. Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
1: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
0: Bize bir profesyonel gerek.
1: Sıkı tutun.
0: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
1: İyi misin?
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
3: Mandalorian.

reklamlar. İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla

0: Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat, hayatınıza değer katar.
5: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Alkışlayan elleriniz dert görmesin efendim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Reklamlar. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında. Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzda hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik, güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
3: Le bajare diroki le amede, unjibo revitek kharine tene ve khandin. Can Ciger Ocakbaşı le benda veye. Le Can Ciger Ocakbaşı hundikarın goşti berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her vuha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Can Ciger Ocakbaşı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amedi.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
5: Tüji dikari dijiyan akhada rupelek nuveki. Her çıkas carnan tiryaki bun veki behevitiye bedehis kirinji, به نجداریه تی درباز کرن. جبیر نکه، به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه، پارقه سومره، مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 آنجی آلو 153.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştıkları mesajda barış ve demokratik toplum sürecine işaret edilerek Türkiye ve Orta Doğu için en hayırlı olan güçlü demokrasi ve onurlu bir barışın gerçekleştirilmesidir ifadelerine yer verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesiyle genel merkez çalışanı 24 kişi işten çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önünde kendisine yönelik sert ifadeler kullanan Başarır için kurmaylarına sadece onu affetmem dediği öğrenildi. Başarır hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılması beklenirken konunun MYK gündemine taşınacağı belirtildi. İran güçleri tarafından Serdeşt sınırında vurulan ve günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren Kürt Kolber Kazi Kavani tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkiye'de şüpheli kadın ölümlerinin sayısının kadın cinayetlerini aştığını belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun İzmir temsilcisi Tülin Osmanoğulları, devletin bu ölümlere dair resmi veri tutmamasının cezasızlığı büyüttüğünü vurguladı. Ağrı kent merkezinde bulunan 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Elif Ural, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Elif Ural'ın intihar ettiği iddia edilirken, cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Temmuz 2021 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin Ahmet Altun tarafından evlerinde silahla öldürüldüğü saldırıda delillerin karartıldığı ve faille azmettiricilerin korunduğu gerekçeleriyle açılan tam yargı davası suçlamaların soyut olduğu iddia edilerek reddedildi. İzmir'in CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda belediye başkanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Van'a ait bir yolcu otobüsünün önü LED tabelasındaki Şampiyon Ahmet Spor yazısı nedeniyle kesildi. Otobüsü yol kenarına çekmeye çalışan gruptaki bazı kişilerin araçlarından inerek otobüse doğru yöneldiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 185 işçinin direnişi Mersin Limanı'nda 146. gününde sürüyor. İşçiler Kurban Bayramı'nı işsiz ve borç içinde karşılayacaklarını belirterek sendika haklarının tanınmasını istedi. Muzur Çevre Derneği'nde Yusuf Topçu, Gorik ve çevre körleri tehdit eden maden ocağına karşı 28 Mayıs'ta yapılan halk buluşmasına katılım çağrısında bulundu. Köykent projesi kapsamında Van Çatak'a bağlı Konalga mahallesinde yerleştirilen binlerce kişi afet bölgesi gerekçesiyle göçe zorlanıyor. Duruma karşı çıkan yurttaşlar bağımsız bir heyetin bölgede inceleme yapmasını istiyor. İnsan Hakları Derneği Van Şubesi öncülüğünde 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında yönetmen Veysi Altay'ın 1 belgeseli, gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi. Batman'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Bartın'da 13 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili iddianame kabul edildi. Savcılık, sanıkların çocuğun yaşının küçük olduğunu bilmelerine rağmen gruplar halinde ve zincirleme şekilde istismara devam ettiklerini ortaya koydu. ABD ateşkese rağmen İran'ın güneyinde düzenlediği saldırıyı öz savunma kapsamında gerçekleştirdiğini ileri sürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, internetin uluslararası erişime açılmasını onayladı. İsrail ordusu Lübnan'ın Sur kentine bağlı Galile beldesine fosfor bombasıyla hedef aldı. İran'ın Evin cezaevinde tutulan 5 kadın siyasi tutuklu, idam cezalarına karşı yaptıkları protestonun ardından iletişim hakkından mahrum bırakıldı. İran Dışişleri Bakanlığı, stratejik Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden tahsil edilen ücretlerin geçiş ücreti olmadığını, seyir hizmeti bedeli olduğunu savundu. Öte yandan bölgedeki gerilim nedeniyle Avrupa Parlamentosu 2026 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 25 derece, Elazığ yağmurlu 24 derece, Mardin yağmurlu 24 derece, Van yağmurlu 16 derece, Urfa yağmurlu 27 derece, Muş yağmurlu 20 derece, Şırnak yağmurlu 22 derece, Batman yağmurlu 26 derece, Hakkari yağmurlu 20 derece, Bitlis yağmurlu 17 derece, Siirt yağmurlu 24 derece, Adıyaman yağmurlu 26 derece. Döviz kurları: dolar 45.90, euro 53.41, altın 6677 lira. Venk Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi günler.

0: Yerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Saraylı künefe ve katmer.
2: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
1: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
2: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
1: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
2: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
1: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
2: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
1: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
2: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
1: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
2: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
1: Telefon: 0501 011 02 02.
3: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Disfrey de çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku hune bi malbat ahvare ve arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana Zeytune, Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpe Hatiyeke.
6: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
10: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
11: Radyo Veng. Radyo Veng.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştıkları mesajda barış ve demokratik toplum sürecine işaret edilerek Türkiye ve Orta Doğu için en hayırlı olan güçlü demokrasi ve onurlu bir barışın gerçekleştirilmesidir ifadelerine yer verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesiyle genel merkez çalışanı 24 kişi işten çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önünde kendisine yönelik sert ifadeler kullanan Başarır için kurmaylarına sadece onu affetmem dediği öğrenildi. Başarır hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılması beklenirken konunun MYK gündemine taşınacağı belirtildi. İran güçleri tarafından Serdeşt sınırında vurulan ve günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren Kürt Kolber Kazi Kavani tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkiye'de şüpheli kadın ölümlerinin sayısının kadın cinayetlerini aştığını belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun İzmir temsilcisi Tülin Osmanoğulları, devletin bu ölümlere dair resmi veri tutmamasının cezasızlığı büyüttüğünü vurguladı. Ağrı Kent merkezinde bulunan 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Elif Ural, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Elif Ural'ın intihar ettiği iddia edilirken, cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Temmuz 2021 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin Ahmet Altun tarafından evlerinde silahla öldürüldüğü saldırıda delillerin karartıldığı ve faille azmettiricilerin korunduğu gerekçeleriyle açılan tam yargı davası suçlamaların soyut olduğu iddia edilerek reddedildi. İzmir'in CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda belediye başkanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Van'a ait bir yolcu otobüsünün önü LED tabelasındaki Şampiyon Ahmet Spor yazısı nedeniyle kesildi. Otobüsü yol kenarına çekmeye çalışan gruptaki bazı kişilerin araçlarından inerek otobüse doğru yöneldiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 185 işçinin direnişi Mersin Limanı'nda 146. gününde sürüyor. İşçiler Kurban Bayramı'nı işsiz ve borç içinde karşılayacaklarını belirterek sendika haklarının tanınmasını istedi. Muzur Çevre Derneği'nde Yusuf Topçu, Gorik ve çevre köyleri tehdit eden maden ocağına karşı 28 Mayıs'ta yapılan halk buluşmasına katılım çağrısında bulundu. Köykent projesi kapsamında Van Çatak'a bağlı Konalga mahallesinde yerleştirilen binlerce kişi afet bölgesi gerekçesiyle göçe zorlanıyor. Duruma karşı çıkan yurttaşlar bağımsız bir heyetin bölgede inceleme yapmasını istiyor. İnsan Hakları Derneği Van Şubesi öncülüğünde 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında yönetmen Veysi Altay'ın 1 belgeseli, gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi. Batman'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Bartın'da 13 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kalması ile ilgili iddianame kabul edildi. Savcılık, sanıkların çocuğun yaşının küçük olduğunu bilmelerine rağmen gruplar halinde ve zincirleme şekilde istismara devam ettiklerini ortaya koydu. ABD ateşkese rağmen İran'ın güneyinde düzenlediği saldırıyı öz savunma kapsamında gerçekleştirdiğini ileri sürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, internetin uluslararası erişime açılmasını onayladı. İsrail ordusu Lübnan'ın Sur kentine bağlı Galile beldesine fosfor bombasıyla hedef aldı. İran'ın Evin cezaevinde tutulan 5 kadın siyasi tutuklu, idam cezalarına karşı yaptıkları protestonun ardından iletişim hakkından mahrum bırakıldı. İran Dışişleri Bakanlığı, stratejik Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden tahsil edilen ücretlerin geçiş ücreti olmadığını, seyir hizmeti bedeli olduğunu savundu. Öte yandan bölgedeki gerilim nedeniyle Avrupa Parlamentosu 2026 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Diyarbakır yağmurlu 25 derece, Elazığ yağmurlu 24 derece, Mardin yağmurlu 24 derece, Van yağmurlu 16 derece, Urfa yağmurlu 27 derece, Muş yağmurlu 20 derece, Şırnak yağmurlu 22 derece, Batman yağmurlu 26 derece, Hakkari yağmurlu 20 derece, Bitlis yağmurlu 17 derece, Siirt yağmurlu 24 derece, Adıyaman yağmurlu 26 derece. Döviz kurları: dolar 45.90, euro 53.41, altın 6677 lira. Venk Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi günler.

0: Reklamlar. Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 8035. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle Kayalar İnşaat hayatınıza değer katar.
1: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres: Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
2: Le bajare dîrokî li Amedê hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing'e şuma.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 7725. Tuncay ve Bilge

0: kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker Beyaz Şölen Dökme Şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül Dökme Şeker 199 lira 90 kuruş. Dana Kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana Kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
3: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
4: Canı ciğer ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
7: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
8: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shokan'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shokan'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
7: Geliyor. O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
9: Dünya artık bana ait.
10: Biz diz çökmeyiz.
11: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
12: Gidelim bebeğim.
8: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
13: Gösteri zamanı.
14: Buraya gel.
15: Cinevizyon.
16: No, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çiqas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji Alo 153.
7: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzda hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik, güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Yerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: www.bambilet.com.tr وی مال پری جبی نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi, lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
5: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Cevil Hanım, Mehul Hanım.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ulan hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, bu takım çantası nerede oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çana kasanın içindeyse çaktım.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon.
10: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bi zimane xo baxıbın, bi kenunu xevnan bi binin. Zimane me her tişteme ye, zimane me hilin u hebuna me.

Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mazlum Abdi Erbil'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Abdi, Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması ve CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası karara tepki gösteren 93 dijital medya hesabına erişim engeli getirdi. Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge izin çıkmazken polis alanda toplanan kitleye biber gazlı ve tazikli su ile müdahale etti. Bülent Arınç, mutlak butlan kararı hakkında BAM dairesinin 20 sayfalık kararını okudum. Bir hukukçu olarak bu kararı yetki, görev ve usul hukuku bakımından yanlış buluyorum açıklamasında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu üzerine Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü, CHP'de tedbiren göreve iade edilen parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. DEM Parti bayramlaşma programını açıkladı. Programa göre DEM Parti Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da yaptığı açıklamada 3-5 tane partiliyi dava arkadaşına yol arkadaşını ikna edemeyen bir genel başkan bugün çıkmış bütün bu süreçten Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok dedi. Halk ozanı Dertli Divani okullarda artan şiddet olaylarını ve eğitim sistemindeki dönüşümü değerlendirdi. Eğitim müfredatının laik ve bilimsel temelden uzaklaştırılarak ideolojik bir yapıya büründürüldüğünü savunan Divani, "Eğitim sistemi çökmüştür, bu nesli tamir etmemiz gerekiyor." dedi. Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür, Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından yaptığı değerlendirmede bölgede stres birikiminin sürdüğünü belirterek deprem Adana hafızasına ilerliyor uyarısında bulundu. Ahmet Spor Yönetimi transfer sürecine ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Kulüp, bazı futbolcular ve kulüplerle görüşmeler yapıldığı yönündeki bilgilerin kendilerine ulaştığını belirterek transfer çalışmalarının yalnızca yetkili kurul tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Diyarbakır'da kurbanlık taşıyan kamyonetli hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Konuksever köyünde iddiaya göre babasıyla tartıştıktan sonra evden ayrılıp ortadan kaybolan A.Y. 5 gün sonra Diyarbakır'da bulundu. Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Barto Ekoloji Platformu'ndan Alev Yılmaz, JES'e karşı direnişin büyüdüğünü vurgulayarak, "Ben inanıyorum ki Ignis kesinlikle Varto'nun bu direnişine, bu mücadelesine karşı gelemeyecek, geri adım atacak," dedi. Malatya'da yolcu otobüsüyle otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Belçika'da trenle okul otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la yürütülen müzakerelerde hazırlanan anlaşma taslağı üzerinde büyük ölçüde uyum ve mutabakat sağlandığını söyledi. Rubio, nihai sonucunsa ya bir anlaşma ya da hiç anlaşma olmaması olacağını belirtti. Venk Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi günler.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Kez Gel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker Beyaz Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Kez Gel marketler sizin için.
1: Sıfreyde çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hunebi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpe Hatiyeke.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz

0: ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sundatek Enerji. Enerji de özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Can Üciğer Ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
3: تو جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هرچی قاس جار نان تریاکی بون وکی به هیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
4: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin, di jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert, oçalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: Müzik Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat. Hayatınıza değer katar.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: No Wang Wang Shimao.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'nin fiilen kapatılmış olduğunu kaydeden Özgür Özel, Erdoğan'ın CHP'nin başına mutlak butlan, Türkiye'nin başına mutlak sultan amacına izin vermeyeceklerini söyledi. Cumhuriyet Bulvarı'nda açıklama yapan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon CHP'li genel başkanını seçsin çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi üyesi ve 24. dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Özgür Özel'in 2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim çağrısına ilişkin doğru bir zamanda kurultay yapalım. O kurultay nasıl olabilir, nasıl yapılabilir, yol haritamız ne olabilir dediğimizde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını biz siyasi bir polemik olarak görüyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı, dedi. AKP'nin kurucu isimlerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, kamuoyunda tartışılan CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı için bir hukukçu olarak kararı yanlış buluyorum. Yargıtaya düşen görev bir an önce hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar vermesi ve tedbirin kaldırılmasıdır ifadelerini kullandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin CHP 38. olan kurultayını iptal etmesinin ardından resmi internet sitesindeki parti bilgilerini güncelledi. Sitede yer alan Genel Başkan bölümünden Özgür Özel'in ismi çıkarılarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu eklendi. DEM Parti, bayramın ikinci günü siyasi partilerle karşılıklı gerçekleştireceği bayramlaşma programını açıkladı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet, siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak. Balgat'ta bulunan parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programında ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi üyesi Nuray Özdoğan yer alacak. Siyasette mutlak butlan tepkisi bayram programlarına yansıdı. Mahkeme kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel'e destek veren DEM Parti bayram takviminden CHP'yi çıkardı. Böylece Kılıçdaroğlu'yla bayramlaşmama kararı alan parti sayısı 4'e yükseldi. Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen istikrar adası olmayı sürdürdüğünü belirtirken, yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır ifadelerini kullandı. Demokratik Alevi Kadınlar Birliği ve Demokratik Alevi Federasyonu, bayramların paylaşmanın, dayanışmanın, rızalığın ve toplumsal barışın büyütülmesi gereken önemli günlerden biri olduğunu vurgulayarak, gerçek bayram, halkların eşit, özgür ve kardeşçe yaşayabildiği bir toplumsal düzenin kurulmasıdır. Bayrama barışla girmek, yaşamı bayram gibi barış içinde kurmak için tüm halkları bu barış mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz, denildi. Yıllardır kayıp olarak aranan Gülistan Doku dosyasını yakından takip eden Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli hakkında reşit olmayan kızlarla ilişki iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çimen, benzer olaylar yaşayan kişilere cesaretli olun, ortaya çıkın çağrısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran'da 554.9 milyar lira, Temmuz'da 616.2 milyar lira ve Ağustos'ta 595.7 milyar lira iç borçlanma yapacak. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Topkapı Mahallesi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Şişli'de kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada kurşun yağmuruna tutulması sonucu ağır yaralanan Doğuş Cebeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakkari Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir aydır devam ettiği öğrenilen altyapı sorunu nedeniyle hastane morgunu ve çevresine kanalizasyon suyu bastı. Muş'ta 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 61 yaşındaki Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları Batman sınırlarında yoğun şekilde devam ediyor. Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, ABD ile muhtemel bir anlaşmanın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını içermesini istediğini aktardı. İtalya'nın kuzeyinde Uganda'dan dönen 31 yaşındaki bir erkek ve 33 yaşındaki bir kadında yüksek ateş, bulantı, kusma ve bağırsak sorunları görülmesi üzerine Ebola şüphesiyle sağlık alarmı verildi. Venk Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi akşamlar.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Yanım işim olmaz. Çevir alan, mehul alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ula hocam!
7: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
6: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Abi takım çantası nedir oğlum?
1: Bu Komenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptın.
2: Komenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
1: Aa, bola ki hocam inşallah.
8: Sinevizyon.
9: No, Veng, Venge Shmo.

0: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzda hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızda güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Sıfreyde çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyin mezeyan. Goşte biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayin Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpe Hatiyeke.
3: Tizi eşkena cüya kudu yavri pelane ve akeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet hiviye çimbo dana his kerdine La eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvirra meke. Biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiyiye ye şaredariya Amediya şaristani girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi alo sev poncasu hiri.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Saraylı künefe ve katmer.
6: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
5: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
6: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
5: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
6: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
5: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
6: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
5: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
6: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
5: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
6: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
5: Telefon 0501-011-0202.
7: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده و غزانن جبو آمده
8: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
9: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
10: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
11: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
12: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada. Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
0: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: ta bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
1: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 8035 Hüseyin Kaya. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat. Hayatınıza değer katar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: No Wenge Wenge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Saraylı künefe ve katmer.
4: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
3: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
4: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
3: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
4: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
3: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
4: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
3: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
4: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
3: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
4: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
3: Telefon 0501 011 0202.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No Wing, Wing'e şimal.

0: Bu ne?
1: Çizgi film yapma makinesi.
0: Sahi mi?
2: Sahi ya. Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu süper bir takımın çizgi filmini yapıyorlar.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Süper Bir Takım. Film Varol abinin çizgi film makinesi sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. Varol abi geliştirdiği çizgi film makinesi sayesinde küçük bir kızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürür ve böylece fantastik bir hikaye hayat bulur. Bu hikayede Birol, yaz tatilini geçirmek üzere bir çiftliğe gönderilir. İlk başta köy yaşamını sıkıcı bulan Birol'un fikri, burada tanıştığı insanların aslında gördükleri gibi olmadığını fark etmesiyle değişir. Ayı dede, Birce ve yapay zekainin gizli birer süper kahraman olduğunu öğrenince, o da bu ekibin parçası haline gelir. Ancak işler kısa sürede ciddileşir. İbret liderliğindeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlar ve süper bir takımı bu tehlikeyi durdurmak için harekete geçirir. Birol için bu tatil artık sıradan bir deneyim değil, cesareti, dayanışmayı ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiği unutulmaz bir maceraya dönüşür. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Varol Yaşaroğlu ve Gece Işık Demirel var. İyi seyirler.
4: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. Hadi ama neyi bekliyorsunuz?
5: Cinevizyon.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Yerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Le male u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo bakhıbı, bu kenunu xevnan bibinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

nemşut.

Radio Veng. Radio Veng. Yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.